0: Elif Buse Doğan.
1: Berkay.
2: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
3: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, Şehrin Genç Sesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, Şehrin Genç Sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargım. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım. Özür dilerim.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
2: Son 2, 3, 4, 5, 6.

akşamı buluyor. Hani diyorum ya ben ara sırada aklıma geliyorsun diye. Aslında yalan biliyor musun? Çünkü sen de benim aklıma arada sırada gelseydin ben bu halde olmazdım. Sen benim her an, her saniye, her dakika, her gün aklımdasın. Her zaman.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

o kadar azalmıştır anlam. O zaman hemen git radyoyu aç, bir şarkı tut.

Kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir acının.

0: Elif Buse Doğan.
1: Berkay.
2: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
3: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, Şehrin Genç Sesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, Şehrin Genç Sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargım. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım. Özür dilerim.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

akşamı buluyor. Hani diyorum ya ben ara sırada aklıma geliyorsun diye. Aslında yalan biliyor musun? Çünkü sen de benim aklıma arada sırada gelseydin ben bu halde olmazdım. Sen benim her an, her saniye, her dakika, her gün aklımdasın. Her zaman.

0: Kendisi yaşıyor.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
2: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi. 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi. 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi. 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi. 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi. 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi. 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi. 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Bir gün özlersen kimse duymasın, unut gitsin.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

pessoal!

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

98.6 şehrin genç sesi. Şehrin genç sesi.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu,

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla, milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
2: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Farkında değil, hani hiç yaşanmamış bir aşktı. Farkında değil, hani her şeyin benim olacaktı. Farkında değil, hani ben

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Söyleyizmiş bak.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu,

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Bir aşk, bir dert, bir yarası var.

yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
3: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda...

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla, milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu,

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu,

kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor.

0: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
0: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
2: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu,

Ah yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Daha yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu,

0: kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Ah yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Ah yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla, milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sır Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

Çıktı Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ah yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu,

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu,

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu,

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

Ah yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu,

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Daha yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu,

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Sizi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu,

yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ah yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama canımız yandı.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Sesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Radyosunu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

şeyin farklı. Ama her şeyin farklı. Yalnız benim ol ömrüm boyunca. Çünkü her şeyin farklı.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla, milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla, milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu,

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

sonu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun.

0: köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu

0: Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
2: İzmir'de bir otel odasında sözleri yazılı duvarda bulana. Vallahi odanın böyle kenarında duvarda yazıyor, imzam da var, bakalım ulaşacak mı?

Sabah yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ay yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Ah yıldızlı formamız sahada, yüreğimiz onlarla. Milli takımımıza başarılar diliyor. Tüm Türkiye'yi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, zafer seninle olsun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.